0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Emre Altuğ'un ifasında çifte kavrulmuş musikisini teklif edirik.

illeşler ilkülen havrarın gıytkaşa mazmunu tanış olun. Türkiye ıssalı ministerin Aksa meçidine reyit geçirmene reakse bildirdi. Israrın koşunu gazdaki kavra öyleri huva ucunlarıyla nişanalı. Amerika Birleşen Statlarının koşunu İran'daki harbi nişanlara tədə kucunlar kuradı. Hormatlı Necer inni olsa şöbeli ki, havrarın dolu mazmunu sındık kadınlar yitirmekçi. Türkiye ıssalı ministerin Aksa meçidine reyit geçirmene reakse bildirdi. Türkiye'nin Dışişler Ministri ve Israr Ministri'nin Israr'ın hukuksuzluk güçlerinin koruğu altında eksemi toprağın yanına Aksa Meccidine reyt geçirmeni yazdırdı. Türkiye'nin Dışişler Ministri tarafından verilen yazmacı beyanatta Israr Bir Ministri'nin ve eksemi toprağın Israr'ın hukuksuzluk güçlerinin koruğu altında Aksa Meccidine karşı amına aşıran hareketlerini berk yazdırdı. Beyanatta, Israr Ministri'nin ve Israr'ın hukuksuzluk güçlerinin koruğu altındaki eksemi toprağın Aksa Meccidine reyt geçirmeni berk yalgar yarıp, Netanyahu'nun yol açığı etmeyene hükümetin Müslümanlara değişi olan, esasanım Aksa Meccidi başta olmak olan Yerusalim'deki mukaddes yerlerin tarihi ve kanun statüsünü bozan özüktürücü hareketlerinin ve yanlışlıkları düretmeye dinin şıkların ününü alman halkara cemiyetçilerin umumi cevapkâşılığını yatı deriz. Deyip haber verildi. Israr'ın koşunu Gazze'deki kavra öyleri

0: Natalie ve ıtların Gaza şəkərində qıbırnaçı fəvdədi etxalarını xoğacın mörülən insana alınığı belinli. Itların qoşunu 2020-ci ilin 10-cu oktyabrına güyücü gelin o daçmağı belirtmək bu aradakı lalaşıqa qaramadan 2023-cü ilin oktyabr ayının məri 73 mündən qovraq polisiyelinin ölümünü təyəb bulun Gaza doğuluna qıyıcı mörünü duam etdiriyar. Amerika Birleşen Ştatlarının qoşunu İran'a qıxarın nişanları tədə kucumlar qurudu. Ahval şəkəri raketlerin nişanatına uğurlu ve Ormuz boğulunun qoruynaqı yerlerde partlamaların tehditleri eşitildi. Amerika Birleşen Ştatlarının merkezi tehditkirdiliği CENTCOM, İran'a qıxarvi nişanları tədə kucumların amara asılan onayı ayan etdi. CENTCOM ilk sosial medya platformatına qıxatavunun qorulun kucumlar varada beyanat verdi. Beyanatta Amerika Birleşen Ştatlarının xarabı işçilerinin günlüğür vaxtı bilen ağzım taat 12.45'de İran'a xarabı nişanlara dəyatı kucun başlanılığına belirlenilip, bunun İran'ın cevap gəlçiliğe çekmek ve İran'ın anqaq borçlarının fevda qeymi atnavlarına dürüdüyen xoblarını ağlatmak maksad edilen 13. kucun bolunluğu aydılıyar. İran'ın metbuatı Amerika Birleşen Ştatlarının Irak'ın terkidine qoluyun, Ahval şəkərini raket hərəlinin nişana alındığını ve Ormuz boğulunun qolunaqı yerlerde partlamaların eşitilendiğini haber verdi. İran'ın devlet televiziyeti Amerika Birleşen Ştatlarının Irak bilen tərkədən qolunaqı Xuzistan vilayətinin Ahval şəkərinin tuğruğundakı bir neçə yeri raket hərəlinin nişana alındığını haber verdi. Xavarda Ahval şəkərinin 7 ayrı yerine partlamaların tehditlerinin eşitilendiği, Şeylikim Xuzistan vilayətinin Andemeşk şəkərinin qoruyuna partlamaların tehditlerinin eşitilendiği aydılıyar. Ukrayna'nın lideri Rusya'nın Pavlograd'da quran hücumuna 3 adam yoğullu. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Rusya'nın Pavlograd şəkərinə quran hücumuna adının 3 adamın ölümlüğünü ve 14 adamın yaralananını haber verdi. İl-İl-İl-Sert Daşarut haberini dinlediniz.
1: Köçe tağamları.

İllerser, şun tüdi İstanbul'un kalıbına giyicenin in işte açlayan tağıtlarına alıp gideriz. Durulgamı Taksim meydan çatı. Mihmanımı bolsa megerem Türkiye'nin in meşgul tiz tayarlayan tağımlarının biri. Öğlenin hamburger. Türkiye'nin köşü tağımları adlı gepleşimizde bu toprağın tiz tayarlayan ve ören lezzetli naharlarla tanıştırıyoruz. Menümüzde şun öğlenin hamburger var. Adamlar iki topara bölünüyor. Gamburgeri halayanları ve ölünün gamburgeri halayanları. Siz hayık tarafta. Bu soruğa cevap verip bilme için elbette ozol ölünün gamburgerin tağımını bilen bulmanız gerek. Onunla gelin ilk bilen ölünün gamburgerin nemediğine seri salalayın. Ölünün gamburger yumuşak çörüğü, köp sarımsaklı pomidor soğusu ve buğda saklanıp iyi olan öz oluşu çiğirli kuruluşu ile adeti gamburgerden üren tapağıttan yer. Onun katliyeti adetçe ince ve yönü koy tayaran yer. Ama onu tapağıttan duruyan zat sarımsak, pomidor koyutması ve dürlü tağın bericilerle tayaranan koyu soğustur. Gamburgerler olsa bu soğusuyla karlanan son aynalı bu şkafın içine saklan yer. İneşol ölünün ve yelmeşen kuruluşu hem bu yerde emele geliyor. İnni gözünüze geldi mi? Şol lovur diyen kızıl renkli soğuz. Barmakların ucunu çiğlap duran azıcık şeppeşik kuruluş. Ve ilkinci gedek diyen pırtınızda kulunuza gelen yumuşacık ses. Gelinginli olsa bu işteğini açan tağımın dürüş tarihine tarap gidecek bir siyahata çıkalıyım. Köp sanı tağamların rivayetlerine bolşu yali, öğlenen gamburgerin yüze çıkmağına da azkem tötenlik, azkem olsa telekeçilik zekini vardır. En çemeyil ozul, yani 1970 yıllarda entek Amerikan tiz yemitleniş ulgumları Türkiye girmeden ozul, İstanbul'u ayratin hem Taksim ve Bağdat köçötü yali, köp adamı yollarda bir neçe bufet

0: Naharxanati qat meşgurdi. Gurun berilmeni vara gelin müdünne taatlarda targıtları yetiştirmek qiynaşanna, sol yerin eyleri amalı bir çare gödüdüler. Talap yokkara olayan malta neyem çün burgerleri önünden tayarlama yarat, deyip akıllarına soru geliptir. Katliyatlar bişirliyar, çörekler tayarlanyar, üstüne olsa sol öz oluşu pomidorlu tarımtaklı soğuz çanlıyar ve onların kimmeti yıllığı taklayan yapak kutuda araştırılıp başlanyar. İne, vakanın ügülçük nokodu kem şu yerdedir. Kutuyunun içinde yığınanan kızgınlık, katliyatın boğuy ve soğusun çiğilgi çörekü sünger. Çörek yumuşayar, soğuz sünger. Burger edil öz özünden başka bir görünüşe geçer. Ve alıcılar ona göz yetiriyarlar. Bu karıştırılan tağam hat kem lezzetliken. Sol birazcık öğlenin soğusu özüne sündiren kıpkızın burgeri olan talap bir vada hat köpülüyar. Hatta atı saatlerde teyze tayarlanan burgerlerin yerine karıştırılan öğlenen burgerler müşteriler tarafından ayrıtın talap ediliptir. Bunun neticesinde sol yerin iyileri burgerleri kutuda saklamanı devam ettiriptirler. İnne targat gelliği sayınlarla kutudaki burger ağırlığı sayın tereti koyuluyor. Yani öğlenen hamburger çalt çöğüt tapmak maksadı bilen dörüyer. Yönü öğlenen ütköşük tağamı bilen medeniyetine öğülüyor. Gözünü getirin. Gijanın yarı Taksim meydan çatında gidilenç ediyarsınız. Hova salkın, köçü köp adamlı, aynanın anırtında boğun içinde hatırlanan hamburgerler. Aynanı açan işgar ellikli eli bilen sol yumuşacık burgeri alıyar, kağıda doluyar. Elinizde alanınızda çörek kıp kızgın, soğusun iyidi burnunuza uruyar. Sarımsa kem özünü kem kemden duyduruyar. Ve ilkinci düğüm. Çörüğün sol öğlenin kuruluşu, katliyatın yıllığı ve soğusun koyu iyisi akıl kuşunuzu kuruşabalıyar. İne hormat dünneciler, öğlenin hamburger dine var tiz tayranyan tağım değil. İstanbul'un gecelerinin ritmi, köçülerin iyisi, yaşlığın yatlamasıdır. Hedir kvattı öğlenin hamburgeri dine var İstanbul'u değil, Türkiye'nin köp sani dürlü şekerlerine kem iyi bilirsiniz. Yönü bizim masatımız onu öz yerine İstanbul'un yürüğünü Taksim meydançatına dağıtıp görmeğinizdir. İnni kepte duşan çak, işteğiniz açık bolsun.
1: Köçe tağamları.

biliyor. Profesör Doktor Demirci bu arada şöyle diyor. Rak diagnozu koyulan hastalarımızın köpüsü bu niyet bilen ösümlük önümlerine yüz tutuyorlar. Ama tebiği olan ehlizat adamın sağlığı için peydalı değil. Buna en kovumsal su. Suyu aşı köp içenmizde adam sudan zehirlenip ölüp biliyor. Şunun için bir zatın tebiği olmağı onun hükman adamın sağlığına peydalı olacaktığını anlatmıyor. Profesör Doktor Demirci, ösümlük önümlerinin rağı beceriyenliğini görkezeyen güçlü ılımı soğutnamaların yoktuğunu belirleyip, kâver önümlerin dine becerge bağlı kâver tesirleri yenilleştirip bilecektiğini aydıyar. Esası hopun olsa, şeyli önümleri lukman bilen masalatlaşmazdan, ulunmaktan yüze çıkayanlığını notayar. Eğer hastalarımızın yaşayış durmuşunun hilini yokolandıracak olsa, peydalı bulan ehli önümü kollar. Ama onun hopsuz ve ılmı esaslı olmağı şerti bilen. Profesör Doktor Demirci, gözevçülüksüz ulanılayan ösümlük önümlerinin çınlıqa yaramaz təsir dörüdüp bilecektiğini, bunun becerginin özünü hem yaramaz təsir yetirip bilecektiğini aydıp sözünü cümleyer. Bu önümler, kete ulanmalı dermanlarımızı ulanmağa pəskil verip biliyar. Şeyle hem kâver ösümlük önümleri immun ulgamına basış edip biliyar. Biz hâzırkı devurda immunoterapiya usullarını ulanıyaz. İmmunoterapiya immun ulgamını güçlendirip, rak öcüklerine karşı görüşmeğe mümkünçülük dörediyar. Ama şor vaatta siz ösümlük önümleri arkalı immun ulgamınızı kavuşatsanız, dermanların peydası kıynansak da peteliyar. Raktan korunmağın yolları var ve bu yollar üren düşnüklü. Sağdın durmuş yörelgesi, ızgıdarlı lukmançılık barlakları ve düşünceli çemeleşme adamı halat ediyar. Yatta saklan, irki diagnoz inen mühüm ehmiyete eder. Novottaki podcastımıza çenli, sağ olun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 24. yıl Cuma, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dil'de gündelik dersleri dinleyemsiniz. Dersimizi 16 metr 17.670 kilogöz kısa dolgun canlı frekans dinleyemsiniz. Şimdilik www.tratuzbek.com ve son yıldaş Tursa 4 arkalı Votes Radyo kanalından dinleyiniz mümkün. Bugün dersimize son giyi yangelikler, koça lezzetleri ve çünkü namlı dersturunu itibarınıza havale kılamız.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz da Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
13: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Gitle Yer, Türkiye'nin Fethi Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Blas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
3: غذاهای خیابانی

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
16: İt Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan...

Yavlu tınlaşlarımız buyma em dört manevi maraz em darisi baresinde söz bardıramız.

Maddi marazlar kasında, manevisi embolganın, sosunlardan tört övündön, yeistep at berilgen, ümit yırtkan kebini, em şaradın ne bolganın, ötken yuma, aytkan edik.

4. Alimen kalplergiye kelgen manevi marazlardan ekincisi ucup bolgan. Ucup degendin manesi erkin bolsa bir insandın kayır tagat ne bolsa etkenini köp körgünü etken iyiliklerinin özünü kutaryagına sengeni al bolgan.

Etken iyiliklerim, bari tagatım benim, kötörü köz aldında, erkimler bilip yatır. Sosu iyiliklerim, herhalde yeter maga. Mine nav etkenim ben, yenetki em kırermen. Dep kulluğuna sen yeni, ucup degen künah bolgan.

Ol barede biz dergiye teren dersler bergen, bek abıraylı yükün alim, nav hakikatlarda aitkan. Ey menim arkadaşım, cezadan kutulyagına ümitini yoysa insan, ol azaptan kutulmaga tayanıyak bir noktadı, izlep karavuga baslar.

Bir yaktan özüne em karar. Azanakay bir iyiliğin tagı ongunluğun körsü, hemen sosu iyilikke tagı ongunluğuna sene verip ol insan. Nav kulluk em ongunluk ban, men elbet kutulurman de özünü rahatlatkan.

Tek aslına karasa, kulluğuna sengeni, ucup degen albolgan. Belli, sosu al tagı, bir ükön küna bolgan. Mine nav oyman insan, tuğraşa yoldan çıkkan. Nege dese insanlığın etkeni iyilikte, em barganı ongunlukta, eş hakkı bolmagan. Savlay etken isleri, bari yakşı halleri, onun malı bolmaganga, sosunlardı men ettim de, ola demdin maktanganı, asla eske sıymagan.

Ziyadası insanlığın kolundaki ne bolsa, teni, beri müşesi, sosu Adem'din tuğul. Bıryaktan olardı, öz özüne yasamagan. Ya de beri gevdesini, eş bağısı bolmaganga, yerlerge atılganda, sosunlardı yoldan tabıp, özünü mülk etmegen.

Tuğrası nav insandın bastan ayakka teni en ber müşeleri el birevi neşe saniyat en bezevler mensüslöngön. Sosu ali sav teninin bir hikmetli yaratuşudun kuşlu korundan şık kanına eşkere şahit bolgan. Ullu yaratuşu kuday insanga gevdesini yakşı bir üyde yetip navadan de so yerde amanatvan olturtkan.

Bir yaktan emkarasak, so gevdede mınlagan bolaturgan neşe isten, anşa bir tek keseyi biz insanlardın bolgan.

Hem de sebepler içinde en şerefli, en kuvvetli, hem de bir zat tilevge kuşu bolgan Navadem'din özünün etkenli sengeni işlerinden misal bolsa aşavının yüz keseginden bir kesegi anca özünün bolgan.

Ötbek aşavga uzangan, kolu onun bolmagan. Ötbektin bideğini topraktan çıkarmagan. Ötbek pisirgen ottu insan özü yaratmagan. Avzındaki tislemde şaynap yutkaşe sonu, em yutkan son bol yaklardı, eş bir evini yasamagan.

Etken ber işlerinde insanga tüşken pay, yalgız tilevi bolgan. Hatta en keng bir duygusu ayalı bolgan halde, sosu ayalı tagı esteki manelerdin, kalbindeki duygulardın, tögörük emşetine barıp aylan almagan.

Endiye sosu halde insan, kaytip savlay bolganlarga, iyilik em kayırlarga, menin de iye bolsun, sosunlardı men ettim de, öktönüp, maktanıp dursun. Navbare'de kalganlarda ay tuğdu, ak kudayımız, kelek yuma nasip olsa, yengil şeye bersin inşallah. Sağlık bankalınız.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 25. Yılı Şembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılı etken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dilindeki gündelik dasturlarını dinleyipsiz. Dasturumuzu 16 metr 17670 kilogres kıska toltun canlı frarkal dinleyipsiz. Şunun dek www.tr.uzbek.com ve sunu yoldaş Türk 4A arkalı Votes radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza songi yangilikler Türk dünyası sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızga havala kılamız.

0: Hurmat dinleyiciler, son yenilikler bilen tanıştıramız Rusya'nın Ukrayna'ya hücumlarda 7 kişi olarak buldu. Rusya'nın Sloviyansk ve Vasumi şehirlerine uyuşturgan hücumlarda cami 7 kişi olarak buldu. Kiev yakındaki müdafaa sanayi tedbirine bir gün raket zarbası yüzünden hem yetiyorsuzluk bu üçe tergav başlandı. Rusya'nın Ukrayna şarkıdaki Sloviyansk şehrine başkarladıkken bombalar bilen uyuşturulgan hücumda 5 kişi olarak buldu. Kamida 15 kişi yaralandı. Latviya hücum oqibatida Sloviyanskiyadagi faxriy konsullik binosi vayron bo'lgani va 2 xodim yaralangani ma'lum qildi. Sumidagi pochta bo'limiga zarba berildi. Ukrainaning shimolidagi Sumi shahrida shanba kuni pochta bo'limiga Rossiyaning uchuvchisiz uchish apparati bilan uyushtirilgan hujumda 2 kishi halok bo'ldi. Sumi harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Kryoishka Reaktiv bu aradaki uçuş aparatı bu poşta bölümüne zarba bergenliğini bildirdi. Ve onun aytışı olarak bölgenlerden 49 yaşlı erkek bölgenin ikinci kurbanının hem şahsiyatını anıklaş işleri devam etmekte. Ukrayna cenubidaki Zaporijye'de uyuşturulgan başka bir hücumda ise bir kişi yaralandı. Buçadaki hücum yüzünden yetiyorsuzluk boyunca tergov başlandı. Rusya Cuma günü Kiev vilayetinin Bucha tumanida müdafaa sanoati vakillari ishtirok etgan tadbir o'tkazilayotgan xususiy qof maydonchasiga ballistik raketa bilan zarba bergan edi. Hujumda kamida 10 kishi halok bo'lgan, qariyb 100 kishi yaralangan edi. Ukrainalik ham prokurorlari tadbirning urush davom etayotgan bir paytda aholi yashayotgan hududlarga yaqin joylarda o'tkazilishda yetiyotsizlikka yo'l qo'yilgan yoki u yo'l qo'yilmagan aniqlashmasa tergov boshlatildi. Moskva ise Rossiya hududiga qarshi hujumlarda foydalanayotgan uchuvchisi uchish apparati namoyish etilgan obyektni nishon olganini da'vo qildi. BMT bosh kotibi Hunedin yillik ham tanaffusdan so'ng Damashqqa bordi. Antonio Guterres Suriyadagi siyosiy o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlash va yangi ma'muriyat vakillari bilan muzokaralar o'tkazish maqsadida mamlakatga 3 kunlik tashrifini boshladi. Bu fuqarolar urushi boshlagandan oldingi davrdan buyon BMT bosh kotibining Suriyaga amalga oshirgan ilk tashrifi bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Suriya Asaddan keyingi o'tish jarayonini boshdan kechirayotgan bir paytda xalqaro hamjamiyatning mamlakat bilan aloqalarini qayta tiklanayotganini ko'rsatayotgan tashrif doirasida shanba kuni Damashqqa yetib keldi. Guterresni Damashq xalqaro aeroportida Suriya tashqi ishlar vaziri Asad Ashshayboniy kutib oldi. 3 kun davom etadigan tashrif doirasida Guterresni prezident Ahmad Shara, yuqori martabali rasmiylar, fuqarolik jamiyati vakillari va mamlakatning yangi tashkil etilgan o'tish davri parlamenti a'zolari bilan uchrashishi kutilmoqda. Bu tashrif Ban Ki-moonning ham Suriyadagi fuqarolar urushi boshlanishidan 2 yil oldin 2009 yilda Damashqqa borgandan buyon BMT bosh kotibining mamlakatga amalga oshirgan ilk tashrifi hisoblanadi. To'qnashuvlarda yarim milliondan ortiq odam halok bo'ldi, millionlab insonlar esa o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Rejim rahbari Bashar Asad 2024 yilda hokimiyatdan og'dirildi. Suriyaning o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlash BMT bosh kotibi tashkilot Suriyadagi siyosiy o'tish jarayoni mamlakatni qayta tiklash ishlariga ko'rsatayotgan yordamini yana bir bor tasdiqlash kutilmoqda. BMT'ning Suriya bo'yicha maxsus vakili Claudio Cordona ushbu jarayonni mamlakat tarixidagi hal qiluvchi davr deb atadi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Türkiye 4 nəfər fələstinliknin öldürülüşünü qoraladı. Türkiye işğalasındakı qarbı sahilde 4 nəfər fələstinliknin noqonun İsrailli köçmənçilər tamamdan öldürülüşünü keskin qoraladı. Dışişlər İşlər Vazirliği hücumunu Netanyahu hükümeti tamamdan rəqbətləndirilgən köçmənçilər terrori və İsrail davam etdirəyətkən genosid siyasətinin nəticəsi deyə baxaladı. Ankara həm aybdarlar və ahvularını qollab-quatləgən şəxslərin adalət dalda cavab qərlikə tartış haqqıdakı çakırığını yenə bir bar təkrarladı. Fransiya və İspaniyadan yangınlar 200 mindən artıq kişini evakuasiya qıldı. Fransiya və İspaniyada kuşlu şamal və qurg'oqchilik ta'sirida kengayib borayotgan o'rmon yong'inlari tufayli 200 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilindi. Fransiyaning janub-g'arbida kamida 140 ming, Madrid mintaqasida esa 25 ming kishi uylardan ham chiqishga majbur bo'ldi. Har ikki mamlakat Yevropa ittifoqidan yordam so'rayotgan 100 mingdan gektar maydon xatar ostida ekanini bildirildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: Türkiye Ovası.
1: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas ot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
13: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye önü radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metr 9595 kilohertz sakalletin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

hem takriben 1500 yok ki 2000 yıl oldun rokka borup takaladı. Yani insoniyat tarihinin malum bulgan en eski şehir hatırasıdır Ariha. Ariha Urdun vadisinde deniz sathidan yüzlerce metre asta hudu dünyanın en çukur kuduklarından birinde yerleşken. Bugün öz kayın kabuğuyla çeklengen tinç bir şehir gibi görünse de arkeologlar ve tarihçiler için yeryüzünün en heyecanlı noktasıdır. Çünkü bu joyda o'tkazilgan qazılmalar bizga barcha tasavvurlarni o'zgartiradigan bir haqiqatni shirlaydi. Arkeologlar topgan qatlamalar bu yerda taxminan 11 ming yildan beri inson izining uzilmaganini ko'rsatadi. Arixoda hayot hozirgi davrdan taxminan 11 ming yil oldin ovchi va teruvchi insonlarning bu yerdagi kuchli bir suv ko'zi, ya'ni Aynal Sultonning Arixodagi tabiiy bir suv manbai atrofidagi joylashishi bilan boshlandi. Shuni bir ko'z oldimizga keltiraylik. Misr ahromlari hanuz qurilmagan edi. Rumning bino etilishiga asrlar bor edi. Qadimgi Yunon shaharlarining otpoti ham yo'q edi. Hatto insoniyat hanuz yozuvni ham ijod qilgan emas edi. Biroq Arixoda insonlar Aynal Sultonning salqinligida hayot kechirayotgan edilar. Xo'sh, insoniyat nima uchun o'zining ilk buyuk qadamini tashlash uchun bu joyni, bu cho'l iqlimining o'rtasini tanlagan edi? Javob: tabiatning eng qadimgi qoidasida yashirin. Suv cho'lning o'rtasida jo'sh urib chiqqan bu tabiiy suv manbalari Arixonni minglarcha yil davomida voha ichida bir joziba markaziga aylantirdi. Suv o'zi bilan dehqonchilikni keltirdi, dehqonchilik esa insonlarni toproqqa bog'lab ilk o'troq jamiyatni yuzaga keltirdi. Biroq Arixon shunchaki eski bir qishloq bo'lishdan chiqarib dunyoning ilk shahri unvoniga yaqinlashtirgan narsa toproq ostidan chiqqan u haybatli devorlar va minoralardir. Milotdan 8000 yil oldin, ya'ni bugundan roprost 10000 yil oldin Arixo xalqi o'z yashash joylari atrofida toshdan yasalgan ulkan bir devor

0: liz asboblar keng tarqalmagan tosh bilan yurilgan bir davrda insonlarning tunalib og'irligidagi bloklarni ust qo'yib shunday bir me'morchilikni yuzaga keltirishi yolg'iz bir muhandislik muvaffaqiyati emasdir. Bu dunyoda hanuz davlatlar, podsholar yoki qo'shinlar bo'lmagan bir zamonda insonlarning mushtarak bir maqsad atrofida birgalikda harakat qila olish va tashkilotiy bir jamiyat qurish mahoratiga ega bo'lganliklarining ham eng buyuk subutidir. Biroq arhoning asli mo'jizasi yolg'iz ilk bo'lishida emas, balki yashab qolish tirishqoqligidadir. Bu shahar tarix davomida faqat bir marta qurilib qolmagan, balki necha martalab qamal qilingan, vayron etilgan, zilzilalar bilan sarsimaga tushgan, biroq har safar o'ziga kelib qaytadan tug'ilgan. Har yangi nasl shaharni butunlay tark etish o'rniga o'zidan oldingi naslga qo'yib ketgan vayronalar va xotiralar ustiga o'z hayotini qurgan. Shu sababli bugun Arixonning tagidagi qatlamlarga cho'kilganda xuddi qat-qat bir tarix daftar ko'z oldingizda ochiladi. Bir davrning uyining tagida boshqa bir asrga oid devorni, uning ham tagida insoniyatning ilk qadamlariga tegishli butunlay boshqacha hayotlarni topasiz. Bu yerda tarix muzeum vitrinida namoyish etilgan jonsiz narsalardan iborat emas, balki to'proqning qalbida qatlamlar bo'lib yashashga davom etadi. Bu yerda uriladigan yolg'iz bir bel zarbasi insonni yuzlarcha yil ortga olib borishi mumkin. Bugun dunyodagi ko'plab zamonaviy shaharlar osmonga bo'y cho'zgan haybatli binolari, chiroqli ko'chalari va gavjum maydonlari bilan faxrlanadilar. Biroq Arixo bizga shahar bo'lishning haqiqiy ma'nosini astagina eslatadi. Shahar bo'lish yolg'iz tosh va betondan buyuk binolar qurish emasdir. Shahar bo'lish insonlarning ayni bir to'proq porchasida nasllar davomida yonma-yon yashashni bajarganlari va mushtarak bir hofiza qurganlaridir. Arixoning yoddoshida insoniyat ega bo'lgan eng eski va eng ildirlik yoddoshdir. Keyingi bo'limda toshlar bugun bizga boshqa bir hikoyani so'zlab beradi. Insonlar dunyoni qanday ko'rganliklari va chegaralarning qanday chizilganligi haqidagi hikoyani. Eski xaritalarning izidan boramiz va bir kalisoning tagidagi mozaikning nima uchun tarix kitoblari qadar muhim bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Chunki keyingi manzilimiz Falastinning ilk xaritalari va yashirin mozaiklari. Keyingi bo'limda ko'rishguncha sog' va salomat qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция ғад радио да.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.

Türk olamından tasvirler dasturunun yangi sonu bilan yana birgamiz. Bugungi sonumuzda Halil Inalcık tarixchilar qutbi va bir asrlik meros mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Doğaç İpakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Halil Inalcık tarixchilar qutbi va bir asrlik meros. Tarix ko'pchilikning zehnida chang bosgan tog'chalar va sarg'aygan qog'ozlar orasiga qisilib qolgan bir o'tmish hikoyasidir. Aslida haqiqiy tarixchilik oldindan bo'lgan noto'g'ri fikrlar zanjiridan qutulish, haqiqatni qidirish va u haqiqat bilan bugunni yoritadigan bir ko'prik qurish san'atidir. Dunyoning tarixchilar qutbi deb atagan Halil Inalcık Osmonli tarixini afsonalar to'plami bo'lishdan chiqarib, ilmiy bir tizimga o'zgartirgan birinchi manbadir. Uning diqqat bilan yuzaga keltirgan asarlaridan o'tmagan har qanday yo'l tarixning qorong'u yo'llarida qolishga mahkumdir. Halil Inalcıkning tarix

0: Podcast'ı Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция غاغ رادیو да.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: Eterşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: It Türkiye hangia radyoya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Blas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: Чели се Турски чешен广播 电台.
14: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
15: Да, да Турција ранг радио да.
16: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
17: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
18: Овода Турција уни радиосо.
19: Aici, Radio Vocea Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозе.
9: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadığınızla Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gidere Diyamuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.